rahatlananı seçsek iyi mi gülükemli? Dazuğunlanı kaparsızdan ötkenli, rahatlananı seçsek iyi mi gülükemli? Dazuğunudan kaparsızdan.

Vatan üçün bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp ey, çapkın etkeni düşmanlı, namart serüvlerin geri urmağa. Uçup gelegen düşmana toktaldı, oy yatkan aykırılgan son maydanına. Aytma bolmasi mi ullu iş boldu, aytkan bulanı bitmesi mi kaydanına. Aytma bolmasi mi ullu iş boldu, aytkan bulan bitmesi mi.

Taşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlimuddin'den Haman'la, vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç ağlı da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç ağlı da düşmanla tartınırıp.

Güzlüğünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yollaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.